Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla salat ve selam olsun Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem. Değerli o muhterem bacı kardeşlerim, herkese Allah'ın rahmeti, bereketi, salamı bütün seyircilerimiz olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Değerli ve muhterem bacı kardeşlerim, bildiğimiz gibi bu hayat ki biz yaşırız bu hayatta bir sistem üzerine yerimiz. Kesinlikle bu hayatta önemli konular var, önemsiz bazı konular var. Çünkü ne? Dediğimiz gibi bir sistem üzerine değil. Önemli konular var, bir Müslüman geç çok önem versin o konulara. Önemsiz bir konulara başın ağırtmasın. Çünkü bizim bu dinde Allah Azze ve Celle gönderdi bu dini, bizim bu hayat için güzel bir sistem olsun. İman da derecatı. Herkesin insan insanın da derecatı da farklıdır. Çünkü dediğimiz gibi bu hayatta bir sistem üzerine değil. En önemli şey bir hayatta bizim nedir? Kesinlikle sen hayatta en değerli, en kıymetli şeye önem veresen. Önemsize önem verse o, başı ağırdısan manasız. Acaba önemli şeyler nedir? Ahlak konusu. Ahlak en önemli şey bizim bu hayatımızda. Amr bil ma'ruf ve nehy anil munkar ahlaktı. Komşulara destek olmak, saygı göstermek ahlaktı. Birlik, beraberlikte herhangi bir toplumda yaşasan ahlaktı. Yalan dememek, bohtan atmamak, küfür etmemek, bunlar hapsi neden geldi? Ahlak. Peygamber Efendimiz de sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: İnnemâ bu'ithtu li'utemmime, Allah razı olsun sizden, utemmime me'kârimel ahlak. O zaman ahlak o kadar önemli bir şeydi. Yani amr bil ma'ruf ve nehy anil munkar ve ta'avunu alel birri ve takva ve la ta'avunu alel ismi vel udvan. Hapsi bunlar nedendi? Ahlaktandı. Ama önemsiz şeyler nedir? Bak bunlar önemlidir. Çok önem veririk bunlara. Önemsiz şeyler nedir? Namaza barmağım çabalatırım, çabalattırmayayım. Bir önemli bir şey değil. Dijleşim kısa olsun, uzun olsun, kısa olsun, uzun olsun önemli değil. Yani bir böyle salavat verin peygamber vermeyeyim bir yani bir önemli değil azandan sonra. Namaz bittikten sonra tesbihat edeyim etmeyeyim bir önemli bir şey değil. Ama önemlisi hangisidir bunlardan daha önemli? Müslüman din kardeşini görürken onlara kesinlikle bu birbirlerine salam vermek, birbirlerine saygı göstermek, birbirlerine destek olmak. Yani vallahi senin menhacı ayrı, benim menhacım ayrı. Birbirimize salam vermeyek. İnnemel mu'minune ihvane silahın. Bak bu da olmaz. Neden? Allah Azze ve Celle, dikkat ol değerli ve muhterem bacı kardeşlerim, 188 defa Kur'an-ı Kerim'de geçmiş. Âmenû ve amilû salihat. Bak ne kadar Allah-u Teala önem vermiş. Âmenû ve amilû salihat. Âmenû ve amilû salihat. Ama elim tutum, köbeğimden altta, köbeğimden yukarısına köşküme koyayım, endirim. Bir önemli değil. Yani önemlisiyse o Müslüman kardeşi var. Destek olmak, saygı göstermek en önemli şey hayatta budur. Nenelerin birisi değerli muhterem bacı kardeşlerim, evladı sakal kuruptu. Dedi oğlum evladım durum toplumda biraz haraptı. Sakalı taraş ile oğlum. Sen kalk bu oğlan sakal sebebine nene babanı vur. Aciz ol özlerinden evden küs çık. وَقَضَى رَبُّكَ أَنْ لَا تَعْبُدُوا إِلَّا اِيَّا Daha yüksekti sakal konusundan. Bak kimse buna önem vermiyor. Yani sen nene babaya saygı göstermek daha önemlidir. Sakal kurasın kurmasın o kadar önemlidir ki, o kadar ki nene babaya saygı göstersen. Bu Peygamber Efendimiz ne buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem? Bak dikkatli olalım bu hadise. Buyurdu, el-iman bid'un ve seb'une şu'ba. El-iman bid'un ve seb'une şu'ba. A'laha, gördü, önemli bir şey. Kavl la ilahe illallah. Adnaha, imatatul eza anil tariq. O şu'ab imandan Peygamber Efendimiz hangisini buyurup? Buyurup, vel hayâ'u şu'batu minel iman. Kurban oğlum sana ya Resulallah. Bir salavat verin Peygamber'e. Göresen neden sallallahu aleyhi ve sellem hayâ'ı zikretti? Çünkü, insanda hayâ olsa yalan diyemez. İnsanda haya olsa gıybet etmez. İnsanda haya olsa saygı gösterir. İnsanda haya olsa yalan asla demez.
alışverişinde, bütün çalıştığı yerlerde yalan demez. Neden? Çünkü el-haya şu'batun minel iman. Bak istiğfar konusu. Nonca Peygamber Efendimiz buyurdu istiğfar konusunda. Ama deyip ki seyyidül istiğfar hangisi ya Resulallah? Buyurdu Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ente halakteni ve ene abduk ve ene ala ahdike ve va'dike mestata' a'udhu bike min şerri ma sana't abu'u bi ni'metike ali ve abu'u bi zenbi faghfirli fe innehu la yaghfiru zunuba illa ent. Ondan dolayı değerli o muhterem barış kardeşlerim, hayatta bizim çok önemli bir şey var. Yani düşün bir adam, beyefendi, arvadın boşayıptı. Şimdi boşadı, oldu, bir şey oldu, hayatı uyuşmadı. Ama evladları, evladı, sen sakalı var, beş vakit namazdasan, salam döneminde, esselamu aleyküm ve rahmetullah, ahi fillah, yani böyle mütedeyyin kelimetler istihdam edilir. Ama kalbinde bir rahmet yoktu. Uşakları mahrum edip neneden 8 senedi. Ya ne oldu bu merhamet? Sonra sen acizsen, kimiden kardeşin aciz olupsan. Evladları, amilerin görmüyor. O silatül arham, senin seleşme mağulun daha yüksekti. Gerek evladları, amilerin tanısın, ammu şıkların tanısın. Ve ulul arhami bazıhum, evlâ bi bazın fi kitabıyla. Ondan dolayı değerli ve muhterem baş kardeşlerim, bizim hayatımıza, yaşadığımız hayat, nonca birbirimize rahmet edelim, nonca birbirimize destek olalım, nonca birbirimize ahlak görsedelim, bütün alışverişimizi, bütün hayatımızda arrahimun yerhamhumurrahman. Birbirimize rahmet edelim, birbirimize saygı gösterelim. Allah-u Teala'nın rahmeti bizim gökyüzünden nazil oğlu. Allah subhanahu wa ta'ala hafızı hafız etsin. Allah subhanahu wa ta'ala dilerik bizi güzel ahlaka öğrentirsin. Güzel yolu, güzel ahlakı o yolu ittiba edeğin. Ve ahir da'vana elhamdülillah rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuhu.

0: Dünyada görsen özlerim kabrı aç bir şey yoktu, türbeni aç. Bir şey yoktu adamı ki uzanıp. Yanında turbağa kalıp. Yok. Herkesi azap yer. Ege azap sahabeler. Ege azap sahabe dövgüler. Yok. Herkesin indadı. Onun için cevap veren de türbesi ne olur? Bir cennet kimi olur özü için. Cevap vermesin. Yok. Bir ateş kimi olur özü için. Yani hissedir, böyle hissedir. Hem ruhu hem canı. Sen de görmesiniz. Fe bu dünyada kazanın cemaat. Ağlın o dünya için.
1: Allah'ım, hamd sana mahsustur. Senin ihsanına kimse karşı çıkamaz. Senin tuttuğunu da kimse alamaz. Biz sadece sana tabiyiz. Allah'ım, lütfundan, rahmetinden, bereketinden ve rızkından bizlere bolca ihsan eder. Allah'ım, verdiğini kimse gelemez, engellediğini kimse veremez. Sen alemlerin Rabbisin. Bize güç ver Rabbim.